köhne tanış, köhne şehir. Dinleyerem sırdaş kimi, her küçeni akşam seher. Mehmanıma kucak açan, Bakım heyan şehrim sen. Sevenleri kovuşturan, Bakım liman şehrim sen.

0: idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Sertler ister beton, ister suvak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Dijital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: kerama granit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TE sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker, İri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
6: Pulunu sadece yığmak yok, her gün arttığını da görmek istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen cemi 24 saat kifayetdir. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansın alar olunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
4: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
7: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömresine zeng edin.
2: 105 FM.
3: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene can kurtarır. AZ

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Sehiye Nazirliği.
1: Azerbaycan Radyosu.

0: Arvat toyu.
1: Gelin aydınlar, gelin. Gül için olsun, siz için olsun. Ay Allah mübarek eylesin.
0: Apşeron kentlerinde kızı bey evine yuva salmamış 3 gün 3 gece toy edilirdi. Bu toyda yalnız kadınlar iştirak ettiğine göre ona arvat toyu deyerdiler.
1: Allah seyir versin.
2: Radyosu 105 FM.

0: İster isti, ister soyuq olsun, ister nemli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
3: Gideyle buradan ne olur?
4: Niye oturak da burada?
5: Sen yine başladın. Söz dedim ah sana. Gel olmasan sen. Karnım içeri benim.
3: Onları ile ayrı ayrı görmeyi bizden sıra görmeme.
6: Gedər vəkilin yanına.
7: Hara bəzənirsən, sən belə hara gedirsən ki sıra?
4: Deyir daha bizden aile olmaz.
8: Gelmen sen bir sözünü istedim.
9: Dirilem adam. 8 yıl
4: daha bizden aile olmaz.
8: Gelmen sen bir sözünü istedim.
9: Dirilem adam. 8 iyun. Saat 22'de.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM.

0: Ses sahipkarlara Türkset'ten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Setler ister beton, ister suvak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
4: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank Emanet Loteriyası'nda 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olunacak. Etraflı 138. Halkbank. Uğurla bir

0: Sibank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Mekan ister harici ister dahili olsun, ister mutfak ister havuz olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mutlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Ev, maşın, tamir ya da tahsil, senin de arzuların varsa Bank of Baku ile gerçekleştir. 50 bin manata dek nakd bu kreditini minimum 9.9 faiz ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etraflı 145.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: İnvestisya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tetbikiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisyayla sahimler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat bir bank invest tetbikinde.
0: Birbank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisya şirketiyle birlikte teklif olunur.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Demeden kazan. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanı.
1: Bank of Baku'da nakdu kredisine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakdu kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bir banktan nakd krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
0: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanı.
1: Dijital Bol Kart'la Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödenişini ise Dijital Bol Kart'la

0: Mobil tedbirginden tam online elde et. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Bu deniz unudu derdi Selim'i. Yüksünde hasretim.

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.

0: Çin'den çıkan bir trenin Londra'ya kadar gidebilecek kesintisiz bir güzergah ve yıllık 5 milyon tonluk bir burada yük taşınması öngörülüyor. Dolayısıyla açılmış olan bu istasyonda boju değiştiren vagonların bojilerinin değiştirildiği bir istasyon ve komple yenilenmiş bir hattan bahsediyoruz. Bundan sonra istenen o 5 milyon tona yıllık inşallah ulaşarak ülkelerimizin refahına ciddi katkı sağlamış olacağız.
1: Bakı Tbilisi Qars dəmir yolu layihəsinin Gürcüstan hissəsi Azərbaycan tərəfindən ayrılmış 775 milyon dollar kredit hesabına maliyyələşdirilib və bu Azərbaycanın regional nəqliyyat və logistika layihələrində əsas maliyyə və təşəbbüskar rolunu bir daha göstərir. Ekspertlər onu xüsusi olaraq vurgulayır.

0: Yılan Beynəlxalq Havalimanındayıq. Zəngəzur dəhlizinin hava nəqliyyat infrastrukturunun gücləndirməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyan bir mega layihə. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanındayıq.
1: Otuz yıldır burada hiçbir yaşayış yok idi. Geldik, buranın havasına baktık, suyuna baktık, iklimine baktık ve karar aldık. Dedik ki ilk Zengilan'ın kendine has özel bir iklimi var. Ve bu iklimi de dikkate alarak bizim dizaynımızı ona göre yapmamız gerekiyordu.

0: Hasat dizaynını biz yaparken yazın burası çok güneşli. Günlük olduğuna göre cepheye sunbreaker panellerle güneş ışığından korumak için önce bir onları yapmamız gerektiğini karar verdik. İkincisi de terminal binasına yukarıdan baktığınız zaman bir sonsuzluk işareti var. Biz bunu göstermek istedik ki bu topraklar sonsuza kadar Azerbaycan'ın toprakları olacaktır. Üçüncüsü de bakın fikir verirseniz sol tarafta tavan yüksekliği artarak gidiyor. Ve bir yükselişin, yeniden doğuşun simgesi olarak terminal binamızın bu şekilde dizaynına karar verdik.
1: Tikinti işlerine başlamaq üçün əvvəlcə ərazi təhlükəsiz olmalıydı. Çünki hava limanının inşa edildiyi sahə uzun müddət mina təhlükəsi altında qalmışdı.

0: 1974 yılında verilmedi. Yani bu böyle bu epizotlar hatıralarına yazılır. Çünkü ister bilirsiniz yani o hadiselerde ayrı ayrı anlarda o sizin gözlerinizden görülen Hayriyet Hanım hem de bize biraz daha aydın görünür. Daha oldu ki yani biri var o köyüne kronikalar kaldırırsan, gazet megalilerin derek diyesen. Bir de var o canlı insanların görenlerin hatıraları yazdıkları.
1: Bilirsiniz mi? Mes bu Şahs Mahidar Abzenci perdesinden alakadar başka bir şey de olur. Bunu demiyorlar ki çok az adam bilir. Hı-hı. Çok az adam bilir. Mesela biz de balaca uşağıdık. Hüseyin Ağacıva Bey oynuyordu. Hı-hı. Şah İsmail'i. Anam da oynuyordu Arab Zengini. Gene de o yıkanda yere yıkıp onu galip gelip bize təsir edip biz keçdik deməli, anamın otağına. Hı-hı. Bizi bırakırdılar hemşə. Keçdik anamın otağına. Ortadan deməli, lojadan yol vardı. Bıraktılar, biz getdik anamın yanında oturduk. Sonra bir de baktık gördük kardeşim yoktu. Kardeşim da çok sakit adamdı da. Kardeşim yoktu. Anam dedi ki, bəs Həsən haradadır? Dedim, nə bilim, bilmirəm harası gedir. Biraz gec idi, 38-39-cu illərdir, neysə bak belə. Yoktu, kardeşim yoktu. Axtardılar, yoktu, yoktu. Bir de gördük. Bəş kışkırıq səsi gəlir. Hüseyin kışkırırlar. Hüseyin ağa kışkırır. Nə olub? Anam da çıxdı. Nə olub? Nə olub? Sən de mənə qardaşım gedib. O keçmişdə qılınclar hamısı dəmirdən idi. Kimi deyil, dəmirdən qılıncı. Götürüb qılıncıyı, gedib vurub Hüseyin ağanın əlini yaralayıb qan atarıb. Ki sən mənim anamı yıxmışsan. Belə bir küçük epizod da olub.